bile. Mi sey, oluruz o diline kölesey. Kual kual kual ilelepe. Kaçı güzel ama bir kelepe. İki kuş sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelesek. Vererim.

birbirine. Say, oluruz o diline bölesen. Kual kual kual ilelepe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese. Veririm işini bilinize.